İzazade sizinle konuşacağına kompanya diyeceğini unutmayacağım. So tu minha mãe vai para a nossa ouvinte mística, madame Beijoca, aqui da Anitta.